tümine, ikenom tümine, ikenom tümine, ikenom tümine, tresia, tresia, tresia, tresia, kokora, ikenos kokora, tümine, tresia, temesin, kumbi, temesin ya, skumbi, temesin, skumbi, temesin ya.

tümine, ikenom tümine, ikenom tümine, ikenom tümine, tresia, tresia, tresia, tresia, kokora, ikenos kokora, tümine, tresia, tümesin, kundi, tümesin ya, skundi, tümesin, skundi, tümesin ya.